più non pesci. Parli, şo, batıyorum yarampası. Eksenim ziyadenin palavrası palavra. Mazimin bulantı gazlı lambası. Zaman sicim karaltı cümle cambazı.

görürüm, açarlar rüya kuvarsın. Küsür attı kesif rutubetine köyüne bürün. Asansörde kaldı ya kamozlara öksürün. Hey hey, bu kusurlarım eşlikte doğan günah sebep.

santimetreleri baz alırsak nasip yük. Fazi iştirak matrisinde sapma sağ duyulan büyük. Zaman pür, akan nehir altında çamur yatağı teva.

Kanada'dan 2 milyoner, Radyo Kumar'dan Tolstan 45 yıl tecrübe basa bu ülkenin kaydeden çok sıklara kaydaran cep saldırısını satalıklarmakta.